0: diyorsun sen? Ne diyorsun ya sen? Manyak mısın? Ben şimdi Caribbean Ocean'dayım bak. Denizin sesini dinle. Hayatta şapkadan başka bir şey takmıyorum ki kafama. Yani sen niye takıyorsun ki? Anladın mı? Hani manyak mı bu insanlar be? Ya sürekli hep hadi insanla insan olalım dedik. Köpek çıkıyor karşımıza. Köpekle de köpekçe konuşacağız artık. Strapleri takıp anladın mı? Hani olmuyor artık gülüm. İstediğin zaman buraya gel. Hayat var çünkü. Yaşamak gerek sadece. Öpüyorum.
1: Radio 1. Swagger.
2: Es war stupid, aber ich glaubte an Cupid, Mama. Wusste nicht, dass ich auf Gerd stand, vermutete es, Baba. Checkte nicht mal, was lesbisch denn war. Hätte Taisy mich nicht gefragt, hätte ich keinem was gesagt. Ein Geheimnis, das ich trug, seitdem ich klein bin. Betete zu Gott, er soll mich heilen. Saß mit sieben im Bad, bereit, um mir die